Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Kendi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçkadan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: geldin.
1: Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. Ayın ikinci günündeyiz. 2 Ağustos 2026 Pazar bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, festivallerden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım.

Enyam'ı Bahur'a hazır mısınız diye merak ettim. Ben İstanbul'da değilim ve en sevdiğim havayı kaçırıyorum diye anlıyorum anlatılanlardan. Çünkü serin, bulutlu bir hava varmış İstanbul'da. Muhteşem bence ama bu böyle devam etmiyor. Türkiye Enyam'ı Bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor çünkü. Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul'da yüksek nem ve bunaltıcı hava etkili olacak. Düşünmek bile istemiyorum. Güneydoğu Anadolu'da da 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların yarın 30 derece, salı günü 32 derece olması bekleniyor ve uzmanlar şöyle diyor: çarşambadan itibaren tüm Türkiye'de normalin üzerinde sıcaklıklar görülecek, hazırlayın kendinizi. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle devam ediyoruz pazar sabahına. Bir çift göz şimdi pop'un kralı Kral Pop'ta.

Neler izliyorsunuz bu ara? Harlan Coben'in romanından uyarlanan Seni Bulacağım dizisine herkes konuşuyor gerçekten. Tüm dünya izliyor belli ki, kaçıran varsa diye hatırlatmak istedim. Zira dizi yayınlandığı platformun tüm zamanların en popüler İngilizce dizileri listesine 10. sıradan girdi. Hala da çok konuşuluyor. Haftanın en çok izlenen yapımlarından biriydi. Ve platformun 2026'daki en büyük dizi premierine de imza attı. Seni Bulacağım, oğlunu öldürmekle suçlanarak hapse atılan bir babanın hikayesini anlatıyor. Bu arada Amerikalı yazarın imzasını taşıyan diziler platformun küresel listelerinde

Dinleme platformunda bir yenilik var. Uygulama kullanıcıların çalma listelerini daha kişisel hale getirmesini sağlayacak kullanıcı notları, User's Notes adlı yeni bir özelliği duyurdu geçtiğimiz günlerde. Bu özellikle kullanıcılar tek tek şarkılara kendi notlarını ekleyebilecek. Böylece kullanıcılar favori şarkılarına kişisel açıklamalar ekleyecek ve bir parçanın neden çalma listesine eklendiğini ya da ilk kez ne zaman keşfedildiği gibi bilgileri de kaydetmek mümkün olacak. Tatlı bence, her gün bir yenilik, ben yetişemiyorum ama sevdim bu özelliği.

0: Sosyal medya Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'ni konuşuyor. Festivalin kurucusu Dua Lipa biliyorsunuz ve Manifest grubu festivalde sahne aldı. Dua Lipa ile de bir araya geldiler. Festival performansı öncesinde Dua Lipa ilk kez uluslararası bir festivalde sahne alan Manifest grubunun performansını da en önden izledi. Festivalde Türkiye ile ilgili dikkat çeken başka bir şey daha vardı. Sunny Hill Festivali'nde performans sergileyen Katy Perry ön sıradaki izleyicilere mikrofon uzatıyor. Mutlaka sosyal medyada görmüşsünüzdür. İşte herkese sıradan nerelisiniz diye soruyor. Sorduğu 5-6 kişi üst üste Türkiye deyince Katy Perry de diğer seyircilerle, izleyicilerle beraber oldukça şaşırıyor. Ama bu festival Türkiye'de artık meşhur, çok da yakın Priştine. Manifest grubu da sahnede olunca pek çok giden olmuş elbette Türkiye'den. Geçen sene de Edis bu festivalde Dua Lipa ile bir araya gelmişti, belki hatırlarsınız. Seneye biz de alalım mı listemize bu festivali, gideriz belki. Manifest'e devam edelim madem pazar sabahına. Toz pembe, şimdi popun kralı, kral popta.
1: Verir hep

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Dün İstanbul Festivali başladı biliyorsunuz. Dünyaca ünlü isimler ve yerli pek çok yıldız isim 16 Ağustos'a kadar Festival Park Yenikapı'da performans sergileyecek. Festivalin açılışını dün İngiliz rapçi Central Cee ve Motive gerçekleştirdi. Bu akşam da Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşacak ve 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç sürpriz konuklarıyla sahnede olacak. Bu arada İstanbul Festivali sebebiyle festival boyunca yani 14 gün boyunca kapalı olacak bazı yollar var. Saat 12'den programın performansının bitimine kadar kapalı bu yollar. Mutlaka listeye göz atın bence. Ayrıca Metro İstanbul metro hatlarının sefer saatlerinin saat 12.30'a yani 00.30'a kadar uzatıldığını duyurdu. Aklınızda olsun, festivale gidecekseniz rahatlıkla toplu taşımayla dönebilirsiniz.

Dünyadan bir müzik haberiyle devam etmek istiyorum. BTS Grammy boykot ediyor biliyorsunuz. Güney Koreli grup Kayıt Akademisi'nin 2027 töreni için en iyi Asya pop müzik performansı kategorisine eklemesinin ardından son albümünü ve şarkılarını Grammy'ye göndermeme kararı aldı. Grubun 7 üyesi de sosyal medyada şöyle bir açıklama yaptılar. Müziğin bölgelere veya dillere göre ayrıştırılmadan olduğu gibi dinlenmesini ve sevilmesini umuyoruz dediler. Akademi de yeni kategorilerin Asya'dan çıkan pop müziğini görünür kılmayı amaçladığını, tüm sanatçıların genel kategorilerde de aday olmaya devam edeceğini söyledi. 2027 Grammy ödüllerinde ayrıca en iyi Latin şarkısı, en iyi R&B işbirliği veya ikili grup performansı gibi ödüller de ilk kez verilecek. Tören 7 Şubat'ta Los Angeles'ta ama BTS Grammy'yi boykot

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Setur
2: Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Yıldızlar, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosuyuz, biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum ama gitmeden bir hatırlatma. Bugünlerinizin kıymetini bilin, zira önümüzdeki hafta Türkiye'ye Eyyam-ı Bahur geliyor diyor uzmanlar. Yüksek sıcaklıklar, normalin de üzerindeki sıcaklıklar Türkiye'yi etkisi altına alacakmış. Dolayısıyla bugünlerimizi çok arayacağız, belli. Bir de sosyal medya hesapları.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Sizlerin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: 1-1-2
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik.

Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dokuz numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 7 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Beş numara Sibel Can APO Kıyam.

0: Kıyamam. 4 numara Manifest toz pembe.
1: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: 3 numara Blok 3 sebebi yar.
2: Benim hatam o.
0: İki numara Hadise Ara Beni.
3: Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
0: Bir numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom.

0: mı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri.

Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre önümüzdeki hafta oldukça sıcak olacak. Yani 3-10 Ağustos arası 7 günlük kavurucu sıcak hava kapıda. İzmir 41, İstanbul 37, Ankara 35, Bursa 40 dereceleri görebilir. Yani anlayacağınız haftaya bu günleri çok arayacağız. Yeni haftaya başladığımızda öğle saatlerinde dışarıda uzun vakit geçirmeyin ve lütfen bol sıvı tüketin. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da şimdi yine aklınızdan ve kalbinizden geçen şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle Yerinde Dur.

Korku filmlerini sevenler burada mı? Peki o halde dinleyin. Bu ay korku filmi severleri dop dolu bir vizyon takvimi bekliyor. Hangi filmler vizyona girecek bakalım. 7 Ağustos'ta Şeytandan Satılık, Esar, Ziyaretçiler, Karanlıktan Gelen. 14 Ağustos

Ağustos'ta Tarot, Peter Pan, Derin Dehşet, Cin Muskası. 21 Ağustos'ta Ruhlar Bölgesi 6, Gerçek Kayıtlar. Yani bu ay korku filmi açısından dop dolu geçecek vizyonlar. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Umarım keyifli bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Gerçi bu şarkılarla geçirmemek mümkün değil, öyle değil mi? Tan Taşçı konuğumuz. Yok başka hayalim.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da sürprizler devam ediyor. Evet, Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de Elazığ'da. Az sonra yarışmayı başlatıyorum. Aranızdan bir kişi vereceğim şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk kişi olursa sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Biliyorum çok sabırsızlanıyorsunuz. Bekleyin, hem lokasyon hem şifre paylaşacağım birazdan. Evet, bu keyifli pazar gününe Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle devam ediyoruz. Bir çift

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Evet, beklediğiniz an geldi. Bugün otobüsümüz Elazığ'da. Ve hemen konum paylaşmak istiyorum sizlerle. Elazığ Valiliği önünde sizleri bekliyoruz. Şifremiz Keban Barajı. Bu şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Yarışma başladı.

Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

Ağustos ayının en görkemli gökyüzü olaylarını sakın kaçırmayın. Benim gibi gökyüzü aşığı biriyseniz mutlaka şu tarihlere dikkat etmenizi istiyorum. 3 Ağustos, Ay ve Satürn yan yana gelecek ve çok güzel bir görüntü oluşturacaklar. 12 Ağustos, 6 gezegen gökyüzünde sıralanacak ve yine aynı gece güneş tutulması yaşanacak. Ülkemizden göremeyeceğiz ama etkilerini büyük olasılıkla yaşayacağız. 13 Ağustos Perseid meteor yağmuru net şekilde görülecek. O gece mutlaka karanlık, ışık olmayan bir yerde şöyle uzanın, gökyüzünü seyredin. O kadar çok meteor göreceksiniz ki bol bol dilek tutma şansına sahipsiniz. Ve 28 Ağustos'ta kısmi ay tutulması yaşanacak. Anlayacağınız bu ay gökyüzü meraklıları için oldukça hareketli ve keyifli geçecek. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Bu güzel pazar gününe Melek Mosso ile devam ediyoruz. Hayatım

Eğer bugün uzun bir yola çıkma planınız varsa şunu unutmayın. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Hız yapmayın, trafik kurallarına uyun, emniyet kemerinizi takın lütfen. Bakın, İspanya'da bir baba hız göstergesindeki 120 kilometre işaretinin üzerine çocuklarının fotoğrafını yapıştırmış. Ne zaman hızlı gitmeyi düşünse evde onu bekleyen evlatlarını hatırlıyor. Bu bence çok güzel bir şey. Aslında bizler de yapabiliriz bunu. Unutmamak gerekir ki önemli olan hızlı gitmek değil, yavaş gidip sevdiklerimize sağlıkla kavuşmak. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Her nerede olursanız olun, yolda da olabilirsiniz, evde de, tatilde de, her daim en güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Neden mi? Keyifli bir pazar yaşamanız için. Melis Fis, Misket size armağan.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly
2: bu. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

Motorlu.com'da. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.

0: Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün Elazığ'da. Elazığ'dan bir dinleyicimiz verdiğim şifreyle otobüsümüzün yanına giden ilk kişi oldu ve sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazandı. Tebrik ediyorum. Söz sende Zara Ayvaz.
1: Merhaba, ben Zara. Kral Pop

0: radyoyu sürekli dinliyorum. Otobüs anonsunu duyunca otobüse gelip hediye kartımı alıp Kral Pop ailesine teşekkür ettim.
1: Zara, biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Hediye çekini sağlıklı ve güzel günlerinde harca. Evet, Türkiye turlarımız devam ediyor. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü her an sizin şehrinize de gelebiliriz. Arzu Kaya'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta olmayacağım. Mini bir tatil yapıyorum. Enerjimi toplayacağım, biraz dinleneceğim ve sonra yeniden görüşeceğiz. Bu süreçte lütfen kendinize iyi bakın. Mutluluk ve sağlık diliyorum her birinize. Hoşça kalın.

Radyon Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesine hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla geri sayıma başlıyoruz ve 20 numarada Blok 3 var. Kayıp Persona albümünden Kırgınım bu hafta bir basamak geriledi ve 20 numaranın sahibi oldu. Şarkının sözü ve müziği her şarkısında olduğu gibi Blok 3'e ait. Listemizin 20 numarası Blok 3 Kırgınım.

Pop Radyo Top 20 listemizin açılışı 20 numaranın sahibi Kırgınım'la Blok 3 oldu. Kayıp Persona albümünden ve geldik haftanın 19 numarasına. Uzun süredir listemizde yer alan şarkılardan Umur Doma ve Hande Ünsal ortaklığı Gel, bu hafta iki basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 19 numaranın sahibi oluyor.

Sözleri Umur Doma, müziği Umur Doma ve düzenlemesi Umur Doma, Ufuk Kevser'e ait. Gel'le Hande Ünsal Umur Doma ikilisini dinledik ve bu hafta 19 numaradaydılar. Gelelim haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada 30 haftadır dinlediğimiz Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün var. İki basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 18 numaranın sahibi oluyor Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün şarkısı.

Sözü müziği Emre Fel, düzenlemesi ise Emre Fel ve Funk Takıl'a ait Bir Güldün şarkısıyla dinledik 18 numarada. Ve geldik haftanın 17 numarasına. 13 haftadır listemizde Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poyzi, geçtiğimiz yılın önemli çıkış yakalayan, daha geniş kitlelere ulaşan isimlerinden biri şüphesiz. Bu hafta Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla 17 numaranın sahibi oluyor. Babam der.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Reklam Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: yanındayız.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Dil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 16 numarasını dinleyeceğiz. Bu hafta 16 numarada iki basamak gerileyen Manifest ve Daha İyi şarkısı var. Şarkının sözü müziği Aleyna Korkmaz'a ait, düzenlemesinde de Elver Tutkus imzası. Manifest, Daha İyi listemizin bu hafta 16.

Daha iyi şarkısıyla Manifest'i listemizde 16 numarada dinledik. Haftanın 15 numarasıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da 15 numarada dinlemiştik ve 6. haftasında Şımarık şarkısıyla Derya Ulu geçtiğimiz haftaki yerini koruyor ve bu haftada 15 numaranın sahibi. Sorma.

0: insan.
1: Sözleri Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği Asil Gök, düzenlemesi Asil Gök. Du Müzik tarafından yayınlandı. Şımarıkla Derya Ulu listemizde bu hafta da 15 numaraydı. Haftanın 14 numarası Mebrure Değilim. Yapay zeka üretimi bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 14 numaranın sahibi oldu.

14 numarada Mebrure ve Değilim dinledik. Geldik haftanın 13 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Listemizde bu hafta 13 numarada Mela Bedel var. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi. Bu projede yorumladığı iki tas çorba ile listemizde 8. haftasında bir basamak geriliyor ve 13 numaranın sahibi oluyor. Göz

Sözlerinin Mustafa Sandal'a, müziğinin Bülent Tezcan'a ait olduğu, Mela Bedel yorumuyla iki tas çorba Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 13 numaraydı. Haftanın 12 numarasını dinleyelim. 12 numarada listemizde Blok 3 var. Kayıp Kalp şarkısıyla bu kez. 20 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik. Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3, Kral Pop Radyo Top 20.

Sözü Müziği Blok 3'e ait Kayıp Kalple Blok 3'ü listemizde bu hafta 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarası ise APO. Ömrüm şarkısıyla APO özellikle dizi müziği olarak yola çıkan ama sonrasında birçok platformda başarıyla dinlenen şarkılardan birine imza attı. Ömrüm şarkısıyla APO'yu listemizde 18. haftasında 11 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği APO, Tuğberk Işık, Burak Alkınsa düzenlemeyi yaptı. APO ömrüm 11 numaraydı. 10 numaradayız. 10 numarada Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısı kısa sürede birçok platformda büyük başarıya ulaştı ve bu hafta listemizde 10 numaranın sahibi oldu Elif Buse Doğan. Şarkının sözü Çağrı Kaya.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
5: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri afro 12.000 BTU klima 28.999 liraya, Baymak Elegant Eco 18.000 BTU klima 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100,

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. 9 numarada Manifest var. Geri sayımda 16 numarada Daha İyi şarkısını dinlemiştik Manifest'in. Bu kez 9 numarada Toz Pembe şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriliyor ve 9 numaranın sahibi oluyor.

Zeki Arkun ve Manifest'te, müziği de Zeki Arkun'a ait. Düzenlemede de Zeki Arkun ve Elber Tutkus imzası var. Toz Pembe ile Manifest'i Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 9 numarada dinledik. Geldik 8 numaranın sahibine. Listemizdeki en uzun süredir dinlediğimiz şarkılardan biri Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Sammy Cenk 39. haftasında bir basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 8 numarası.

Sözü müziği Sammy Cenk'e, düzenlemesi de Sammy Cenk ve Berkar'da Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokakta ile Sammy Cenk'i listemizde 8 numarada dinledik. Geldik 7 numaranın sahibine. 7 numarada Blok 3 ve Poise var. Kayıp Persona albümünün sürprizlerinden biri Çok Güzel Gülüyorsun. Söz müzikte de bu ikilinin ismi var. Blok 3 ve Poise, düzenlemeyi de Snow yaptı. Listemizde bu hafta Blok 3, Poise, Çok Güzel Gülüyorsun 7 numaranın sahibi.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta bir basamak gerileyip 7 numarada dinlediğimiz Blok 3 ve Poise ile Çok Güzel Gülüyorsun vardı. Geldik haftanın 6 numarasına. Geçtiğimiz hafta listemize hızlı bir giriş yapan ve yükselişine devam eden şarkı Sibel Can ve APO'ya ait. Kıyamam şarkısıyla Sibel Can ve APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizde İkinci haftasında 4 basamak yükselerek 6 numaranın sahibi oluyor ve listemizde 6 numarada dinliyoruz.

0: Kıyamam.
1: Sözü müziği APO'ya ait Sony Müzik tarafından yayınlanan Kıyamam şarkısıyla Sibel Can ve APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 6 numarada yer aldı. Haftanın 5 numarası 4. haftasında Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı oldu. Geçtiğimiz haftada 5 numarada dinlemiştik. Yerini koruyan isimlerden Tan Taşçı.

Sözü, müziği ve düzenlemesi her şeyiyle hemen her şarkısında olduğu gibi Tantaşçı'ya ait Gidişat bu haftada 5 numaraydı. Haftanın 4 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Listemizde 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al son dönemin en dikkat çeken şarkılarından biri oldu hiç şüphesiz ve 19 haftadır listemizde. Geçtiğimiz haftaki yerini korudu, bu haftada 4 numaranın sahibi Ankara Ekos Beni Al.

Beni Al ve Ankara Ekos listemizde 4 numarada dinledik. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik haftanın 3 numarasına. Uzun süre zirvede dinlediğimiz ve yayınlandığı hafta itibariyle birçok platformda büyük başarı yakalayan Manifest Ajda Pekkan hileliyle Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 3 numaranın sahibi.

Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Hileli şarkısıyla Manifest Ajda Pekkan 3 numarada dinledik. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Yeni albümünü yayınladı ve albüm yayınlanır yayınlanmaz hiç şüphesiz en dikkat çeken şarkı oldu. Hadise Ara Beni bu haftada 2 numaranın sahibi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı.

0: daha çekici.
1: Tablet deyince vatan.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: 15 numara.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 13 numara. On iki numara. On bir numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Kral Pop Radyo Top 20 10 numara.
1: Hala dönmedim geri bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 9 numara.

0: 3 numara.
1: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: 2 numara.
1: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki isim bu haftada Blok 3. Geri sayımda 20 numarada Kayıp Personel albümünden Kırgınım dinledik. 12 numarada Kayıp Kalp şarkısını dinledik. 7 numarada Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun dinledik yine Kayıp Personel albümünden ve 1 numarada Kayıp Personel albümünden Blok 3 yorumu Sebebi Yar. Geçtiğimiz haftaki yerini korudu, bu haftada zirvenin sahibi 1 numara.

0: tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı.

0: kalitesi Bluetooth kulaklık 1299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçka'dan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

En iyi reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: 6 GB akıllı telefon 59.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kaçırma.
1: Telefon deyince vatan.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampa

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Umarım güzel geçirmişsinizdir hafta sonunuzu. Bol bol gezdik, dolaştık, alışverişimizi yaptık. Paramızı harcadık diyorsanız, umarım en pahalı şeyi satın almamışsınızdır. Nedir o en pahalı şey? Satın alabileceğimiz en pahalı şey söyleyeyim sizlere. Kararsızlık. Ekonomide fırsat maliyeti diye bir kavram var ve bu kavram günümüzde karar vermemenin maliyetini ortaya çıkarıyor. Yani bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz diğer ihtimallerin bedelini ölçüyor başka deyişle. İlginç olan tarafı da şu, hayatta en büyük maliyet çoğu zaman yanlış karar vermekten kaynaklanmıyor, hiç karar verememekten kaynaklanıyor diyor işin uzmanları. Yıllarca ertelediğimiz eğitimler, aranmayan arkadaşlar, dostlar, aile bireyleri, kurulamayan hayaller... Zaman geçtikçe seçenekler değil de cesaret de azalıyor. Dolayısıyla biz seçeneklerin azaldığını düşünüyoruz. Halbuki cesaretimiz iyice minimuma inmiş oluyor. Halbuki hayatta mükemmel kararlar vermemiz beklenmez. Sadece karar vermemizi bekler hayat. Çünkü hiçbir yol olduğumuz yerde durarak başlamıyor maalesef.

Şaka yapmadım anne sana. Bana sabıka bağla sana. Bir de sonra

0: dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Migros'tan Hodri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Gün nasıl geçti sizler için? Pazar günü mutlu geçirdiniz mi? Mutlu musunuz? Aslında asıl soru bu. Mutlu musunuz? İyi hissediyor musunuz kendinizi? Mutlu olmak ve mutlu insanların ortak özelliği var mı? Aslında ortak bir alışkanlığı varmış. Harvard Üniversitesi'nin uzun zamandır yürütmüş olduğu bir mutluluk araştırmasının sonuçlarını, çarpıcı sonuçlarını paylaşayım sizinle. Mutlu insanların ortak alışkanlığını gözler önüne serdi. İnsanları uzun vadede mutlu eden şeyin ne olduğunu araştırdılar öncelikle. Şöhret mi? Hayır. Para değil. Güç o da değil. Sağlam ilişkiler, kendini güvende hissettiği insanlar, iyi bir dost, iyi bir aile, bir omuza güvenebilmek. İşte bunlar mutlu insanların ortak alışkanlıklarından. Mutluluğun adresi banka hesabında zannederiz ama banka hesabındaki birlerden sıfırlardan oluşmuyormuş meğerse. Telefon rehberinde de olabilir mutluluğun sırrı. Belki şu akşamüstü saatlerinde uzun zamandır konuşamadığınız birini aramak akşamınızı güzelleştirecek. Hem sizin hem onun ve aradığınız mutluluğu

Hayatta hep güzel şeyler olsun istiyoruz değil mi? Özellikle sevdiklerimiz için, yakınlarımız için, ailelerimiz için, çocuklarımız için hep güzel şeyler olsun istiyoruz ama her zaman güzel şeyler olmuyor. Hayatın doğal akışı da buna uygun değil. Ve çoğu zaman bu karşılaştığımız kötü olaylar, kötü haberler hayatımızı ele geçirebiliyor. Bunun bir ismi var aslında. Genellikle kötü haberleri çok daha uzun hatırlarız ve bu negatiflik yanlılığı diye tanımlanır. Yani zihnimiz kötü haberi, olumsuz yorumları, hayal kırıklıklarını güzel anlardan daha güçlü kaydediyor ve daha uzun süre hatırlıyoruz. Çünkü binlerce yıl boyunca hayatta kalabilmek için tehlikeyi önce fark etmemiz gerekiyordu ve atalarımız bu sistem sayesinde hayatta kaldı ve bize aktarıldı. Tabii modern hayatta bu özelliğe gerçekten ihtiyacımız var mı? Bunu aldırsak olmuyor mu diye de sormadan edemiyorum. Evet, modern hayatta bu özellik bize çoğu zaman oyun oynuyor. Bir gün içinde 9 güzel şey yaşanıyor, bir kötü olay oluyor. Akşam sadece o kötü olayı düşünmeye başlıyoruz. Sizin için nasıl geçti bugün? Kötü olaylar var mıydı mesela? Bir düşünün. Zaten unutmamışsınızdır varsa da. Mesela bu akşam kendinize küçük bir iyilik yapın. Yatmadan önce güzel geçen 3 şeyi de hatırlayın. Sadece kötü olayları değil. Çünkü kötülerinden çok inanın iyilerini hatırlamaya ihtiyacımız var.

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Film severler var mı aramızda? Özellikle Türk filmlerini, Yeşilçam filmlerini sevenler, hatırlayanlar. Bir replik vardır Yeşilçam filmlerinde. Sen kendine harcıyorsun, harcatma kendini. Filmin jönü genellikle karşısındakine söyler. Evet, insan kendini harcar mı, harcatır mı? Aslında günümüzde buna harcamak, harcatmak denmiyor da israf deniliyor. Ve hayatımızdaki en büyük israfın bugün kullanmadığımız yetenekler olduğu tartışılmaya başlandı. Çok güzel değil mi? Farklı bir bakış açısı. Ekonomistler sadece para israfını konuşur zannediyorduk. Artık sadece para israfı değil, atıl kapasite kavramı gündeme geldi ve konuşulmaya başladı. Ne demek peki atıl kapasite? Yani var olan ama kullanılmayan potansiyelimizden bahsediliyor. Yeteneğiniz var ama kullanmıyorsunuz. Şirketler için olduğu kadar insanlar için de, bireyler için de çok değerli ve geçerli. Hayatta çoğu zaman bir şeylerden yakınıyoruz. Ben niye bunu yapamadım, niye şöyle olmadı diye, ama aslında birçok sahip olduğumuz yeteneği, özelliği kullanmadığımızı şöyle bir dönüp bakınca fark ediyoruz. Belki yeni haftaya başlarken kendinizde unuttuğumuz yetenekleri yeniden hatırlama zamanıdır. Bu da farkındalık olsun. Bir bakın bakalım neler vardı, eskiden neler yapardınız.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyi geçirmişsinizdir hafta sonunuzu. Peki bugün tatilden dönenler var mı? Belki şu dakikalarda yorgun argın tatilden dönerken bize kulak veren dinleyicilerimiz vardır. Şöyle bir bakın etrafınıza, tatilden dönen birkaç kişiyseniz herkes farklı şeyler hissediyor olabilir. Neden öyle peki? Bir olayın bizi mutlu edip etmediğini, olayın kendisinden çok ona yüklediğimiz anlamın belirlediğini biliriz. Örneğin aynı otele gitmişsinizdir, eşinizle siz aynı denize girmişsinizdir, aynı şehri yaşamışsınızdır ama biri çok mutludur, hayatımın en güzel tatiliydi der, diğeri eh işte der. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Çünkü o tatmin dediğimiz ya da tatilin vermiş olduğu mutluluk sadece yaşanan yerle alakalı değil, yaşanan ana nasıl baktığımızla da alakalı saklı ki büyük oranda öyle. Hayatı kaliteli yaşamak lazım deriz ya. Çoğu zaman sanki bir motto gibi sürekli tekrar ederiz hayatın kalitesi. İşte hayatın kalitesini değiştiren şey gidip geldiğimiz yerler, manzaralar değil de gittiğimiz yerlerdeki bakış açımız.

0: Mobille, yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Sizlere özel bir soru sormak istiyorum bizleri takip eden dinleyicilerimize. Kendinizi güvende hisseder misiniz? Evde, sosyal yaşantınızda, aile yaşantınızda, iş hayatınızda güvende hissetmek. Evet, son yıllarda güvende hissetme oranının azaldığına dair çok fazla araştırma yapılıyor. Evet, olabilir. Zaman zaman insanlık hali güvende hissetmediğimiz zamanlar oluyor. Zor bir kavram. Yavaş kazanılıyor, çok hızlı kaybediliyor. Kaybettikten sonra da tekrar o güveni nasıl kazanacağımızı bulmak gerçekten zor. İş dünyasında yapılan bir araştırmada bunu gösteriyordu. İnsanlar bir markayı tekrar tercih ederken en çok güven duygusuna önem veriyor denilmiş. Hayat da böyle değil mi zaten? Bir dostluk, bir evlilik, bir iş arkadaşlığı hepsi güven üzerine kuruluyor ve güven ilginç bir şey. İnşa etmek yıllar alsa da kaybetmek birkaç dakika, belki birkaç saniye. Bir bakış bile bazen güven zedeleyebiliyor. Bu yüzden belki de hayatta en dikkatli korumak gereken şeylerden biri itibarımız. Çünkü para yeniden kazanılır ama güven her zaman aynı hızla geri gelmiyor.

0: Sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

Şu sıralar hayatının çok sıradan ilerlediğine dair yakınan dinleyicilerim var mı? Belki de hayatınıza dokunan insanlar vardır. Yakın zamanda tanıştınız, belki bir anda hayatınızı değiştirdiler. Evet, hayatımızı etkileyen çok insan çıkabiliyor ama eğer buna fırsat verirsek, bu da önemli. Yani tanışırsak yeni insanlarla ve bu fırsata açık olursak. Sizin hayatınızı değiştirenler var mı peki? İlginçtir, cevaplar çok büyük isimler değil çoğunlukla. İşte bir öğretmen, bir komşu, bir patron, bir arkadaş. İnsanın hayatını değiştirmek için milyonlarca kişiye ulaşmak gerekmiyor yani. Günümüzde ulaşmak kolay ama o kadar çok insana ihtiyaç yok. Bazen doğru zamanda söylenmiş tek bir cümle bir ömrün yönünü değiştirebiliyor. Bir kariyerin önünü açabiliyor. Belki bugün sizin söylediğiniz bir kelime, farkında değilsiniz ama birinin hayatında uzun yıllar yaşayacak. O yüzden ne önemli değil mi ağzımızdan çıkanlar, kelimeler.

Hafta sonunu sevdikleriyle birlikte geçiren dinleyicilerimiz varsa ne mutlu size. Hep aynı soru değil mi? Hayat bize hep aynı soruyu soruyor. Yıllar geçiyor, teknoloji değişiyor, şehirler değişiyor, meslekler değişiyor. Biz değişiyoruz ama insanın içinde bazı sorular var. O sorular hiç değişmiyor. Hayat bize aynı soruyu tekrar tekrar soruyor. Değer verdiğim insanlara yeterince zaman ayırıyor muyum? İşte soru bu. Hep tekrar eden soru. İyi bir insan olabiliyor muyum? Hep tekrar eden bir soru. Arkamdan nasıl hatırlanacağım mesela? Belki de hayatın sonunda elimize kalan tek şey. Kaç yıl yaşadığımızdan ziyade o yılların içinde kaç insana iyi geldiğimiz, kaç insana dokunabildiğimiz. Ve galiba en güzel miras da bu insanın bırakabileceği bir miras, arkamızda güzel hatırlanacak bir hikaye. Eğer onu bırakabilirsek ne mutlu bize. Bunun için biraz sorgulamak lazım galiba. Biraz durup düşünmek lazım. Tabii durup düşünmeyi bir zaman kaybı olarak görmüyorsanız. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 8 numara Mevrure Değilim. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dokuz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Sekiz numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Yedi numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. Altı numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedim geri bu ev yalnız beni sevmedi. Beş numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: da kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe. Üç numara blok 3 sebebi yar.
2: Benim hatam var burada, benim hatam var. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?
1: İki numara hadise ara beni.
3: Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
1: Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.
3: Oh.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta sana bir.

kalkalım, güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.